0: Yani
1: Yani.
0: boyu renkleri getirmeye o kadar bir tarihinde yüzeyiz. Sezir sema
1: Evet.